0: kamen sorgen. Dann hörst du so wie aus Asgard. Leider Asgard zu vergessen. Danke, Jörg, ich bin dich.
1: Demek ki herkesleri bulup gittirdeki evime götüreceğimi biliyorum.
0: Bilmiyorum ama şimdi öğren. Ne zaman?